Merhaba Adelaide, yeniden merhaba. Bir pazar akşamında daha birlikteyiz. Bugün yanımda Güney Avustralya Türk Derneği'nin başkanı Dilber Hanım da var. Beraber soracağız programı birazdan. Günler uzuyor, artık yavaş yavaş havalar ısınıyor, her şey güzel olacak. Bugün programımıza ilk olarak bizler konuşmaya başlamadan önce Yeşilçam klasiklerinden bir müzikle ilk başta başlayalım. Herkesin çok iyi tanıdığı, sevdiği Selvi Boylum Al Yaz Balımı Cahit Berkay'dan dinleyeceğiz. Daha sonra konuşmamıza devam edeceğiz.

0: Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın inanılmaz müthiş klasiği Selvi Boylum Al Yaz Balım'ın herkesin bildiği ve sevdiği, böyle duygulandığı parçasını dinledik. Nasıl, bu filmi seyretmiştin umarım. Eminim, umarım değil, eminim. Yanlış söyledim.
1: Kesinlikle. Çocukluğumun filmi diyeyim herhalde. 4-5 defa izlemişimdir bu filmi gençlik yıllarında Türkiye'de yaşarken.
0: Evet, sevgi emektir diyordu. Hatta Türkan Şoray'ın eşini, ikinci eşini oynayan Ahmet Mekin 92 yaşındaymış şimdi. O kadar olmuş. Dün resmini gördüm. Hala soruyorlarmış, bu filmi soruyorlarmış ona. Ben diyor bu hale geldim, bana hala filmi soruyorlar. Adam da haklı.
1: Ama gerçekten de sinema tarihinin en seçkin, en kalıcı, en duygu dolu ve kaliteli filmlerinden, unutulmaz eserlerinden bir tanesi yani bence.
0: Öyle, gerçeklik payı da var. Hani aşk hikayelerini dinleyince, insan kendi de yaşayınca hayatta görüyor. Yani bana hep gerçekçi de gelmiştir o hikaye. Çok hala etkisini sürdürüyor. Yani aradan kaç yıl geçti.
1: Zannedersem bir de bu aşkın dışında insan sevgisinin, toplum sevgisinin, yani güvenin, emeğin, genel anlamda insan

0: yabancıl anlamda bence bu filmde işlenmiş olması da çok bu filme bir değer kattı. Sadece aşk değil ama farklı sevgilerin, bağların, gücünün bence burada çok güzel işlenmesi de insanlarda büyük bir etki yarattı diye düşünüyorum.
1: Tabii evlat sevgisi, aileye verilen önem. Doğru, doğru. İnsanın kendini bulması belki de.
0: Evet, bence de
1: Yaşla
0: gerçekten.
1: beraber.
0: Kesinlikle.
1: Hakikaten çok güzel. Ben de şimdi konuyu değiştireceğim ama tavla oynamayı çok severim. Oynayacak kimse de yok. Evde tavlam da var. Tek başına öyle duruyoruz. Tabii kedimle oynayacak halim yok. Unuttum. Anneannem bana öğretmişti yıllar içerisinde. Tabii o da rahmetli oldu. Ben de buraya taşındım. Tavla oynar mısın?
0: Tavla sevdiğim bir oyun. Çok sık oynamıyorum ama zannedersem senin bize katılma fırsatın olmadı. Biz geçtiğimiz aylarda tasa olarak İstanbul Leanç'ta bir tavla gecesi düzenlemiştik ve çok güzel bir katılım oldu ve gerçekten de insanları, yani Türk toplumunu birleştiren çok eğlenceli bir geceydi. Ve çok zamanlamalı oldu bu sohbet çünkü tekrarlanması bizden istenmişti. Fakat gündem çok yoğundu. Bir türlü ayarlayamamıştık ama şu an önümüzdeki ayda, yani Ekim ayında tekrarlamayı düşünüyoruz. Mekan olarak yine İstanbul Leğenci düşünüyoruz. Saat olarak büyük bir ihtimalle akşam, gece değil ama öğleden sonra bir saat düşünülüyor. En yakın zamanda biz netleştirince tarihi vereceğiz ama şu an için isterseniz 11 Ekim Pazar saat 3 gibi tavla oyun buluşmasını, tavla oyununu tekrar TASA ve İstanbul Leanç işbirliğiyle organize etmek üzerine çalışıyoruz. Umarım katılım olur ve sen tabii ki umarım, özellikle de madem tavla oyununu bu kadar çok seviyorsun, orada olursun
1: Seviyorum
0: bizimle.
1: ama kötüyüm. Yani iyi bir oyuncu olduğumu
0: O
1: iddia
0: zaman çok
1: etmiyorum.
0: pratik yapmak gerekiyor. O zaman umarım bu tavla günümüzde sen de orada olursun ve bol bol pratik yapıp biraz daha tavla oyun becerini yükseltirsin.
1: Çok sevinirim. Çünkü üçü olması iyi olmuş. Akşam olduğu zaman, akşam vakti bana biraz zor geliyor. Yani daha böyle zinde hissediyorum gündüz saatleri kendimi. Ona sevindim. Peki gelenlerin nasıl, herkes iyi oyuncu mu? Yani iddialılar mı?
0: Kesinlikle karışık bir grup oluyor. Bazı insanlar çok iddialı ve gerçekten de böyle yüzlerinde o ben kazanmalıyım hırsını, hevesini, isteğini, arzusunu görüyorsunuz. Bazıları ise böyle hani eğlence babında, kaybetsem de fark etmez, mühim olan bunu diğer arkadaşlarla, Türk toplumuyla paylaşmak, işte yeni insanlarla tanışmak. Gerçekten çok keyifliydi. Umuyorum önümüzdeki hazırlayacağımız tavla programı da ilk tavla programı kadar keyifli geçecektir diye düşünüyorum.
1: Yani bu bir turnuva oluyor o zaman. Diyelim 20-30 kişi toplanıyor. Belki daha fazla, bilemiyorum. Tabii orası çünkü çok da küçük bir mekan değil. Büyük bir mekan İstanbul Lounge. O, herhalde kazananlar birbirleriyle tekrar oynuyorlar, öyle mi?
0: Evet, genelde masa etrafında zannedersem 10 masa falan vardı hatırımda kaldığı kadarı
1: Oo,
0: ile
1: bayağı.
0: ilk yaptığımız tavla turnuvasını diyelim, turnuvasında ve kaybedenler kalkıyor yerine başka birisi, çünkü birçok kişi yer kalmadı ve bekliyorlardı ki yer boşalsın geçelim diye. Öyle bir durum söz konusu oldu ve dediğiniz gibi kazananlar devam etti, kaybedenler kalktı, yerine yeni bir oyuncu girdi.
1: Anladım.
0: Öyle bir düzen oluşturulmuştu. Ama ben de çok iyi tavlacı olmadığım için kuralları çok da iyi hatırlamıyorum. Umarım ben de öğreneceğim, daha iyi olacağım tavla oyununda.
1: Tabii hepimiz, yani biraz pratik de etmek gerekiyor. Ben çok iddialı değilim ama çok seviyorum. Ben o gün sandalyemi de getiririm, taburemi de getiririm. Çünkü muhtemelen ayakta duracağım epey bir süre, kaybedeceğim için, ama olsun. Öğrenmek lazım. Tavla demişken tabii zar çok önemli. Zarlar çok önemli. Zarları da atmak lazım. Zarları atmak da, o da bir yetenek. Şimdi öyle bir şarkı dinleyeceğiz ki içinde zarlar var, içinde hileler var, içinde Ajda Pekkan var, içinde aşk var. Bakalım bu parçadan sonra devam edeceğiz sohbetimize.

0: Güney Avustralya Türk Derneği için hazırladığımız Türkçe programına devam ediyoruz. Bizler tabii Adelaide'den size ulaşıyoruz ama siz Sydney'de, Melbourne'de, diğer kentlerde de olabilirsiniz. Lütfen bize ulaşın. Dinleyici sayısı çok çok önemli bizler için. Nerede yaşıyorsanız istek ve önerilerinizi de Güney Avustralya Türk Derneği'nin TASA'nın Instagram ve Facebook sayfasından yazabilirsiniz. Arkadaşlarınıza, ailenize programı canlı veya banttan dinlemelerini tavsiye edebilirsiniz. Biz her pazar Adelaide saatiyle akşam 6'da yayındayız. Fakat siz bunu daha sonra müsait olduğunuzda da On Demand bölümünden 5EBI Radyo'nun 103.1 internet sitesine girdiğinizde orada On Demand programları görüyorsunuz. Pazar günü Sunday'in üstüne tıklıyorsunuz. 6 PM'de zaten Turkish olarak gözüküyor. Orada açıldığı zaman direkt oynat butonuna basarak bunu dinleyebilirsiniz. Radyo programımız şimdiden çok iyi dinleyici kitlesine aslında ulaştı. Toplum arasında da gayet beğeniliyor ki şimdiden evet. Bazı sponsorlarımız evet, olmuş. Kesinlikle. Çok sevindim.
1: Çok teşekkürler. Biz de çok
0: önümüzdeki
1: sevindik.
0: Birkaç ay için mesela Güney Avustralya Türk Derneği'nin başkan yardımcısı Deniz Koç, aynı zamanda komite üyesi Halil Sarıkaya ve toplum üyemiz Veli Uysal sponsor olmuşlar radyo programımıza. Bunun için gerçekten çok mutluyuz. Gelecek sene içinde sponsor olmak isteyenler, eğer böyle bir düşünceniz olursa, her zaman tabii ki bizlere ulaşabilirsiniz yeniden. Bunlar güzel gelişmeler, Türk toplumunun birlikte olması için hakikaten güzel vasıtalar. Evet, hakikaten birlikten kuvvet doğuyor. Şimdi
1: ben küçük bir yorumda bulunacağım. Radyo programlarıyla alakalı bazı yorumlar geldi. Artık işte insanların radyo programlarını dinleme ihtiyacı kalmadığını, her türlü müziğe, bilgiye bir tuşa basaraktan, bilgisayardan, telefonumuzdan ulaşabileceğimizi, bu nedenle radyo dinleme oranlarında düşme olduğunu veya işte eskisi kadar talep olmadığını söyleyenler oldu. Ve bunun aksine de bazı kişilerde radyo programlarının insanlar için çok farklı bir önemi olduğunu, yani hiçbir zaman bilgisayardan herhangi bir istediğiniz herhangi bir zaman bir bilgiye ulaşmak, müziğe ulaşmakla aynı hissiyatı vermediğini ve radyo programlarının hala çok kıymetli olduğunu ve devam etmesini istediklerini bizle paylaştılar. Yani benim buradan anladığım ne kadar bilgi, müzik gibi her şey elimizin altında olsa bile teknoloji sayesinde radyonun yeri, radyo programlarının yeri asla yerini tutmaz. Çok tutmaz. Farklı bir yeri var ve önemi var ve biz istiyoruz ki daha çok kişi, daha çok toplum üyemiz ve Türkçe dilini anlayan, dinleyen, bilen diğer toplumlardan kişilerin de bu Türkçe radyo programlarını dinleme olanağını bulması ve radyo programımızdan haberdar olmaları. Tabii, o yüzden tanıtımını tabii. Yapmak bizim için çok önemli.
0: Tabii YouTube'la radyo, yani İngilizce söyleyeceğim, complementary.
1: Evet.
0: Birbirini tamamlayabilir ama ikisi birbirinin yerine geçecek şeyler değil. Sonuçta ben bir YouTube programı dinlediğimde ben YouTube'un umurunda değilim.
1: Evet.
0: Ama bir Türk, burada bir Türk vatandaşına yardımcı olduğu zaman, bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman yine biz birbirimize destek olacağız. O bakımdan bu radyolar bir böyle immediacy getiriyor. Şu anda ne oluyor? Acil bir şey olsa burada hemen toplanır, bir program yaparız, birbirimize bir duyuruda bulunuruz. Kentler arasında da bir iletişim olur. Hem canlı konuklar olabilir ve o an ne olduğunu yaşamak açısından tabii ki o radyonun, yani nasıl diyeyim, tiyatroyla sinema kıyaslaması gibi YouTube'la radyonun kıyaslaması. Tiyatro sahnesinin o tozu nasıl unutulmaz ise, nasıl tiyatro, opera önemliyse, bir nevi radyo da hayatlarımıza öyle girmiş bir şey.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden evet, katılıyorum. Hepsinin yeri ayrı ayrıdır. Şimdi artık yeniden bir müzik gelsin. Yine böyle canlı kıpır kıpır bir şarkımız var sırada. Bu da genç bir oğlan aşktan meşkten bahsediyor. Sonra bunun yorumunu da yapacağım ama çok keyifli, videosu da izleyin.

0: İşte arkadaşımız soruyor, ne oldu böyle diyor. Adam kendi ilişkin bu senin. Sen ne olduğunu bilmiyorsan biz nereden biliriz? Yani aşk meselesi böyle. Bak diyor, her şeyimi verdim diyor. Sen niye her şeyini veriyorsun? Biraz sevgini kendine de tut, değil mi? Ama ilişkilerde ben bunu çok sık görüyorum. Tabii bunu seslendiren şarkıcı için söylemiyorum. Asil Gök'ten dinledik. Çok güzel, çok esprili bir videoda çekmiş. Ve günümüzün aşklarını, sevgilerini çok iyi anlatıyor. Diyor ki şarkıda, hiç bana doğru söylemedin, bir gün bile doğru söylemedin diyor. Ben de dinliyorum. O zaman diyorum, kardeşim sen niye sevdin bu kızı? Madem hiç sana doğru söylemiyorsa bir gün bile. Niye her şeyini veriyorsun? İlişki bitmiş, kız gitmiş. Bir de soruyor, ne oldu böyle diyor.
1: Ben bu arada sana bir sorum olacak. Deniz, seni tanımayan birçok kişi belki tanımıyor seni. Adelaide şehrinde özellikle, çünkü çok uzun yıllar olmadı sen buraya geleli. Sen psikoloji okuyorsun.
0: Okuyorum.
1: Evet. Psikoloji, tabii ki bunu, bu eğitim almanın sebebinin, sen bana söylemiştin, kişisel olarak bu alana çok büyük bir ilgin olduğundan kaynaklanan bir şeydi, evet. Sebepti. O yüzden sen böyle bir eğitim almaya karar verdin. Peki ilişkiler, sevgi, aşk ve psikoloji, yani o psikoloji anlamında, yani psikoloji bilginle bize bunu nasıl açıklayabilirsin? Bu ilişkilerin, işte karşılıksız sevgilerin, birçok kişi mesela karşısındaki onu sevmese bile aşkından vazgeçemiyor. Aşk için birçok şey yapıyor. Karşılığı olmadığı halde. Yani insan psikolojisinde bunun sebebi nedir?
0: Çok karışık. Yani bir tek sebebi yok ama aile ilişkileri, yani mesela sevgisiz bir anne, sevgisiz bir babadan işte kaynaklı olabiliyor. O tarz daha zorlandığı kişileri kovalamayı tercih edebiliyor insan veya kendinde gördüğü bir eksikliği, mesela diyelim ben çok sosyal bir insan değilim. Çok sosyal, sürekli partilere dışarı giden birine vurulabilirim. Çünkü niye? Bende o özellik yok. Kendimde olmayanı, böyle bir deficiency diye tabir edebileceğimiz bir açık bulunuyor. Ve zannediliyor ki çoğu zaman biz birbirimizden farklıyız. İşte farklılık birbirini çekiyor. Evet, ilk başta çekiyor. Sonra da itiyor.
1: Anladım. Yani siz tamamlayıcı, bizde eksik olan karakterleri, yetenekleri tamamlayacak kişilere genelde ilgi duyuyoruz veya aşık oluyoruz.
0: Olabiliyor, evet. Yani o yüzden mesela birbirini çok iyi tanıyan, genelde üniversite yıllarında çıkmaya başlayan veya lise, birbirine iyi arkadaşı olan çiftlerin gerçekten daha güzel olabiliyor ilişkisi. Esneme payı daha fazla oluyor ilişkilerin. Ben ilişkileri korseye benzetiyorum. Böyle korse gibi, şey gibi, varis çorabı gibi genişleyince, yani biraz flexible olması lazım.
1: Sağlıklı olması için.
0: Sağlıklı olması için, yürüyebilmesi için en azından.
1: Evet, kesinlikle. Katılıyorum sana ben de.
0: Şimdi bunu da bitirdik. Geriye artık yavaş yavaş herhalde programı kapatmamız gerekecek.
1: Evet, çünkü yayını çeken, evet, buradaki teknisyen arkadaşımız bize elleriyle hadi, evet, bitirin artık, kapatmak.
0: Bitirin artık diyor. Evet, o kesinlikle. Zaman şunu da söyleyelim. 29 Ekim bayramını bu sene 31 Ekim'de kutlayacağız. Evet. Biletler satıştadır. Şu anda ödeme yapmasanız bile RSVP yapabiliyorsunuz. Güney Avustralya Türk Derneği'ne ulaşarak bu şekilde sınırlı sayıda bileti tutabiliyorsunuz. Yetişkinler için çok güzel, yemekli, eğlenceli, müzikli bir gece olacak. Bizden şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Haftaya tekrar görüşürüz.
1: Kesinlikle. Herkese güzel bir hafta diliyoruz. Çok sağ olun.
2: Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Nihavend şarkısı. Yıldızların altında.